Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Yepyeni bir bankacılık deneyimi. İş Black.
3: Vay, İş Black.
2: Hayatına değer katacak ayrıcalıklar burada. Kişisel bankacılık hizmeti ve iş portföy yatırım fonu uzman desteğiyle varlık birikimine özel ayrıcalıklar her zaman yanında.
3: Güzel. Başka?
2: Ücretsiz para transferinden avantajlı faiz oranlarına, kültür sanattan restoran ayrıcalıklarına sana özel fırsatlar için İş Black'e davetlisin. Ayrıntılı bilgi işcep

0: Bankası.
1: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Sana özel işte. Sen de hayatta hız ve kolaylık arıyorsan, akıllı teknolojisi sayesinde iş cebini kendine göre özelleştir, kısa yollarını oluştur, işlemlerini daha hızlı tamamla, sana özel teklifleri anında değerlendir. Ayrıntılı bilgi işbank.com.

0: Züle Ferah'la. Doğada ne varsa Zühre Ana'da.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Burası tavuk dünyası.

0: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
2: İskeletor ailemi aldı.
3: Baba!
2: Ve dünyamızı yok etti.
1: Bu yaz gücü keşfedin.
2: Hepsi onlar için.
1: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
4: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim.
2: Konuşma zamanı geçti artık.
1: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji istasyonları

0: detaylar Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar Maximize.com.tr'de. Benim bankam
0: iş bankası. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Düşünsenize, güzel bir...

0: sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı

0: Bankası.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Akbank, KOBİ'lerin yanında.
3: Genç işletmelerin yanında Genç KOBİ paketi var. Sen de Genç KOBİ paketiyle işletmeni büyütürken kredi garanti fonu kefaletiyle uygun faiz oranlı kredi imkanından, bankacılık avantajlarından ve bankacılık dışı hizmetlerden yararlan. Hemen Akbanklı ol, kazanmaya başla. Detaylar akbank.com'da.
4: Paketiniz var.
5: Aa, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
6: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA.
7: Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Aman. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı başlıyor.

yeni haftaya beraber başlıyoruz kralcılarımızla. Efendim hoş geldiniz, günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar sevgili kralcılar. Gönül dostu Şener abimiz Türkiye'yi uyandıran adam bu hafta izinde. Dolayısıyla bir hafta, yani pazartesiden cumaya en kral şarkılarla sabah işe giderken yollarda erkencilere eşlik etmek üzere Kaptan Köşkü'ndeki yerimizi aldık. Vira bismillah diyelim, yayınımıza başlayalım. Alemin en kralında Kaptan Köşkü'nde Melis var. Şöyle açılışa Kral Babalar resiteli yakışır, değil mi? Haydi buyurun, başlıyoruz.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Güç bende artık!
4: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
5: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
4: Bu yaz gücü keşfedin.
5: Hepsi onlar için.
4: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
6: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
5: Konuşma zamanı geçti artık.
4: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
7: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
8: Garanti BBVA kripto.
9: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Akbank, KOBİ'lerin yanında.
11: Genç işletmelerin yanında Genç KOBİ paketi var. Sen de Genç KOBİ paketiyle işletmeni büyütürken kredi garanti fonu kefaletiyle uygun faiz oranlı kredi imkanından, bankacılık avantajlarından ve bankacılık dışı hizmetlerden yararlan. Hemen Akbanklı ol, kazanmaya başla.

0: Mobilden Akbank'la ol, kredilerini kolayca yönet. Detaylar akbank.com'da.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
3: budur.
2: Yeni

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali'nde Türkiye'nin en büyük K-pop buluşması için geri sayım başladı. 14 Ağustos

0: Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Zühre Ana özleriyle serinliği hisset. İster suyla, ister sodayla karıştır. %100 gerçek meyve özüyle ferahla. Doğada ne varsa Zühre Ana'da.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanyaya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji

0: Miles Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximiles Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximiles.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası. Benim bankam iş bankası.
0: İş bankası Kıvanç'la sunar. Sana özel iş cep. Sen de hayatta hız ve kolaylık arıyorsan, akıllı teknolojisi sayesinde iş cebini kendine göre özelleştir, kısa yollarını oluştur, işlemlerini daha hızlı tamamla, sana özel teklifleri anında değerlendir. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası. Benim bankam iş bankası.
0: İş bankası Kıvanç'la sunar. Yepyeni bir bankacılık deneyimi. İş Black.
2: Vay. İş Black.
0: Hayatına değer katacak ayrıcalıklar burada. Kişisel bankacılık hizmeti ve iş portföy yatırım fonu uzman desteğiyle varlık birikimine özel ayrıcalıklar her zaman yanında.
2: Güzel. Başka?
0: Ücretsiz para transferinden avantajlı faiz oranlarına, kültür sanattan restoran ayrıcalıklarına sana özel fırsatlar için İş Black'e davetlisin. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
4: Burası Tavuk Dünya.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bir

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
4: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti

0: Emeklilik mobile gelin, aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BB veya emeklilik.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: İlaç gibi radyo.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir

0: açık olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery, ilaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhaba, ismim Hasan Bayraktar. Trabzon'da yaşıyorum. İnşaat işinle uğraşıyorum. Kral FM'in Trabzon'a geldiğini duydum. Anonsu duyup otobüsün yanına geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki müziği iş arkadaşım Sinan Osman'a hediye ediyorum.
5: Merhabalar, ben Burcu Kardeş. İşten çıktım, eve dönüyordum. Arabanın radyosunda Kral FM'in anonsunu duydum. Otobüse geldik, hediyemi aldım. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim. Sıradaki parça sevgili eşim ve çocuklarıma gelsin.
3: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
6: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, saat 7'de bir günaydınlaştık kralcılarımızla yayınımızı açtık. Belki radyolarını yeni açan kralcılarımız vardır, onları da bir selamlayalım. Hoş geldiniz sevgili kralcılar, sefalar getirdiniz. Hayırlı haftalar olsun inşallah hepimiz için. İşlere güçlere varmak üzere yollara çıktınız. Şu anda beni servislerde dinleyen, beni kendi özel araçlarında dinleyen ya da toplu taşımalarda kulağında kulaklıkla dinleyen çok kralcımız var. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Pazartesi haftanın en yoğun günüdür. Hatta stresi ta pazar akşamından başlar. Su gibi aksın geçsin. Baş ağrısı sorunsuz, problemsiz. Kimsenin kimseyi kırmadığı, incitmediği, sesinin tonunu dahi yükseltmediği öyle bir gün olsun. Akşam evimize tatlı bir huzurla dönmek nasip olsun. Daha da önemlisi kafamızı yastığımıza koyduğumuzda vicdanımız rahat olsun. Bir de radyonuz bir kenarda açık olursa en kral şarkılarımızla gününüzü güzelleştirmeye devam edeceğiz. 7'de başladık, saat 10'a kadar alemin en kralında Kaptan Keşkin'de Melis var.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: Masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Temmuz 2026 Pazartesi sabahındayız. Kralcılarımızda şöyle hareketli şarkılar çalıyoruz ki güne adapte olabilelim sabahın erken saatinde. Zaten onlar alışıklar. Gönül dostu Şener abimizin böyle gümbür gümbür şarkılarına. O yüzden listede herhangi bir değişiklik yapmadan onun çaldığı şarkılarla dinleyicisinin alışık olduğu, sabah dinleyicimizin alışık olduğu o güzel şarkılarla yolculuğumuzu başlattık. Arada bir de böyle sohbet muhabbet edeceğiz. Hatırlatmalarımı yapayım. Belki katılmak istersiniz programıma. Belki bir günaydın demek istersiniz bulunduğunuz memleketlerden. Sevgili kralcılar, 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı okuyoruz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Harflerin yeri karışmasın. Dinleyicilerimiz soruyorlar çünkü program içinde sık sık. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. MLS Akçay yazın, karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
2: İnanan bir takım, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
3: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti. Erdoğan mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. CHP'de mutlak butlan tartışması sonrası 91 milletvekili istifa etti ve yeni partiyi kurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün milletvekilleriyle bir araya gelip yeni yol haritasını masaya yatırdı. Toplantıya CHP'nin 44 milletvekilinden 39'u katıldı. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak CHP'nin yeni meclis grup başkanı oldu. Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partide ise yarın kapalı grup toplantısı yapılacak. MYK toplantısı da bu hafta gerçekleşecek ve kongre takvimi belirlenecek. İstanbul'da önceki gün gerçekleşen CHP etkinliği çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Etkinliğe para karşılığı kast ajanslarından figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Bize komplo kuruldu dedi. Şikayet üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
4: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Kurulan tezgah, FETÖ varı tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur?
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın Cuma günkü ani kararından bu yana İran'ı vurmuyor. Tahran'da Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağını açıkladı. Ancak hafta sonu Hazar ve Kızıldeniz'den saldırı haberleri geldi. Batman'da mezarlık ziyareti yapan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

0: Antalya'da içinde iki aileden 7 kişinin bulunduğu hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. Aileden 1 kişi kurtarıldı. Suda kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. LGS tercih sürecinde bugün son gün, öğrencilerin saat 17'ye kadar listelerini sisteme yüklemeleri gerekiyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. YKS'de tercih maratonu çarşamba günü başlayacak. ÖSYM kılavuzuna göre üniversite tercihleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Kayıtlarsa 24 ila 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversitelerde bu yıl 805 binden fazla kontenjan bulunuyor. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi. MTV'nin ikinci taksidi 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebilecek. Süresinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Trabzon'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi haftaya %0,95 değer kaybıyla 13.943 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.35, euro 53.84, gram altın 6.228 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 65.000 dolar bandında. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Başta da aktarmıştık, filenin sultanları tarih yazıyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçildi. Galatasaray Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Formula 1'de takvim yeniden şekillendi. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si 2 ila 4 Ekim tarihlerinde Malezya'da yapılacak. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcaklık hızla artacak, hava açık, rüzgar da hafifliyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara az bulutlu 26, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya güneşli 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma Yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Akdeniz'de rüzgar yine kuru esiyor. Sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Yarından itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak. Dikkatli olunmalı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla

0: ve Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: aktif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Competence Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Doğada ne varsa Zevra'nı da.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum.

0: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: İlaç gibi radyo.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta.

Sahi abicim teşekkür ederim güzel sözlerine demiş, bir haftada olsa bu saatte seni duymak keyifli olacak, hepimize iyi gelecek. Sağ olasın abi, benim için de öyle, sabah dinleyicisine alışkınım ben biliyorsun, yıllardır hafta sonları cumartesi pazar sabahları buluştuk kralcılarımızla. Hafta içi de yaz olduğunda tatiller, izinler başlıyor haliyle, yayın saatlerimiz değişiyor, uzuyor, farklı farklı günlerde, saatlerde buluşabiliyoruz. Bu hafta böyle sabah erken saatte işe giderken şarkılarımla eşlik edeceğim. Hayırlı işler diliyorum ben de sana. Senin gibi şu anda özellikle organize sanayi bölgelerinde çalışan ustalara, çıraklara Allah kolaylık versin. Oralarda Kral FM'i çok dinlerler. Hepimizi de tek tek tanırlar. İşten güçten fırsat buldukça da mutlaka selamlarını gönderirler. Onlar yazmadan ben selamı iletmiş olayım. Hepinize kolay gelsin. Bereketli bir gün olsun inşallah. İsmail kardeşim Türkiye'ye gelmiş. Çok uzaklardan dinler bizi. Ara ara böyle fırsat buldukça o da mesaj gönderir. Japonya'dan dinler. Orada çalışıyor. Ekmeğini orada kazanıyor sevgili İsmail. Memleketi de Kayseri. Kayseri'deki ailesi için şarkı ister. Abla demiş bu sabah annem babam yanımda. Birlikte selamlıyoruz seni. Sıradaki şarkıyı çalarsan sevinirim demiş. Ne demek? Ne demek? Çok sevindim senin adına. İnşallah daha uzun zaman burada.

Buradasındır İsmail. Burada da beraberiz, Japonya'da da beraberiz ama bir farkla bu sefer memlekettesin. Hoş geldin, sefalar getirdin. Senin gibi gurbet ellerden vatan topraklarına gelen bütün gurbetçilerimizi de yürekten selamlayalım. Kral şarkılarımız sizin için.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Figüran partili tartışması, soruşturma başlatıldı. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Hepimizi gururlandıran filenin sultanları bugün gazetelerin manşetlerinde. Sabah gazetesinin manşeti, milletin sultanları. A milli kadın voleybol takımımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Filenin sultanları nefes kesen finalde Brezilya'yı 3-1 devirip Milletler Ligi'nde ikinci şampiyonluğunu kazandı. İstiklal Marşı'nı Çin'de dinleten Ay Yıldızlılar gözünü Türkiye'nin de ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'na dikti. Teşekkürler Türkiye, bir başka başlık sabahın ilk sayfasından. Türkiye günlerdir orman

0: yangınlarıyla mücadele eden İspanya'nın yardım çağrısına anında yanıt verdi. İspanyol siyasetçi Amor, bölgeye iki yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Hürriyet'te de manşet, dünyanın en büyüğü Türkiye, bizim kızlar şampiyon. Milletler Ligi final maçında zorlu rakip Brezilya'yı geriden gelerek 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol takımımız şampiyonluğa ulaşarak 86 milyona büyük bir gurur yaşattı. Erdoğan'dan tebrik haberin alt başlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum mesajını yayınladı. Emin Erdoğan da yürekten tebrik ediyorum dedi. Sultanlar dünyada bir numara, nesillerin şampiyonu. Milliyet'te manşet, voleybol Milletler Ligi final etabında filenin sultanları Brezilya'yı 3-1 yenerek 2023'ün ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşırken Türk halkına bir kez daha büyük gurur yaşattı. Finalin en değerli oyuncusu Melisa Vargas oldu. Karşılaşmayı 33 sayıyla bitiren Vargas mücadelenin ardından plaketini aldı. Takım kaptanı Gizem Örge, çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler, kupayla eve dönüyoruz dedi. Ve Sözcü gazetesi manşet Sözcü'de, seçilmemiş CHP muhatabımız değil, yeni parti lideri Özgür Özel ilk açıklamayı Sözcü'ye yaptı. Özgür Özel, çıktıkları yeni yolu millet artık yeter dedi, bizi sırtımızdan itti diye anlattı. Siyaset seçilmişlerle yapılır sözüyle Butlan CHP'siyle polemiğe girmeyeceklerini söyledi. CHP'de sonuna kadar hukuki mücadele verdiklerini belirten Özel, bugünkü CHP'nin kendi partileri olmadığını vurguladı. Bu nedenle artık mahkeme kararıyla atanmış yönetimi siyasi muhatap almayız, onlarla polemik ve kavga da etmeyeceğiz, siyaset seçilmişlerle yapılır diye konuştu. Mezarlıkta dehşet, Habertürk'te öne çıkan başlık, Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı. Batman'da yakınlarının mezarlığına ziyarette bulunan kişilere husumetlileri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ve bir hatırlatma, son dakika haber portalından, LGS'de geri sayım, tercihler bugün sona eriyor. LGS kapsamında lise tercih süreci bugün saat 17'de sona erecek. Sonuçlar ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak, ardından nakil takvimi başlayacak. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Bir serinlemiştik Temmuz ayında, böyle sonbaharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası bu hafta itibariyle etkisini yitirmeye başlıyor sevgili kralcılar. Sıcaklıklar batıda 37, doğu illerimizde ise 44 derecelere ulaşacak. Bu termometrelerin göstereceği rakamlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler, ama gerçekte ne hissedeceğimizi az çok tahmin ediyoruz. Henüz yaz bitmedi. Hatta yazın ortasında böyle bir serinlikle karşılaşmak bizlere iyi geldi, ama bana 2017 yılını hatırlattı. Hiç unutmadığımız yazlardan bir tanesi de odur. Neden diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. Özellikle o zaman İstanbul'da yaşıyorum. İstanbullu kralcılarımız çok net hatırlayacaklar. Dolu yağmıştı ceviz büyüklüğünde. Yine bir yaz günüydü ve aylardan da Temmuz'du. Temmuz'un ortasıydı. Hepimizin arabaları, hani deyim yerindeyse, pert olmuştu. Ertesi gün sanayi sitelerindeydik hepimiz. Hatta yer bulamadık. Hatırlar mısınız o yılı sevgili kralcılar? Böyle bir durumla karşı karşıya kalacağını düşünerek arabalarını koruma altına alan vatandaşlar gördüm yaşadığım yerde. Yine bir dolu vakasıyla karşı karşıya kalmayalım diye. Neyse ki öyle bir şey olmadı, ama yine sel su baskınları oldu, yollar çöktü. Yani ne kadar dikkat ederseniz edin, bazı durumlar insanın elinde değil maalesef. Geçmiş gitmiş olsun diyelim. Sıcaklıklar bugün itibariyle yeniden yükselişe geçiyor. 10 derece birden sevgili kralcılar.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipworth.tr'den kart bir

0: bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gibgov.tr'den ödeme yapmadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: İklimsa. 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Var mı böyle bir sevda sevgili kralcılar? Senin için diyor terk ederim büsbütün bu dünyayı. Ya. Çorum'a bir selam göndereyim ikinci saatimi de kapatırken. Çorum'dan, Kargı'dan, hatta Maksutlu köyünden sevgili Derya'cığım dinliyormuş beni. Selam olsun buralardan Melis'e demiş. Aleyküm selam Derya. Günaydın sana da. En sevdiğim mesajlardan bir tanesi. Nereden mesaj gönderdiğinizi merak ediyoruz biz programcılar olarak. Mesajlarda dolayısıyla önce isminizi, sonra da yaşadığınız yeri hep arıyor gözlerimiz. Yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim mesajlarınıza, isimlerinizi. Şarkımı, türkümü armağan edeceğiniz yakınlarınızın isimlerini, aynı zamanda yaşadığınız şehri de, hatta köyü de Derya'nın yazdığı gibi eklemeyi, ilave etmeyi unutmayın sevgili kralcılar. Şöyle güzel türkülerle bu saati kapatalım. Yeni saati Allah kerim. Ona kadar buradayım. Türkiye'nin en kral radyosunda en güzel şarkılarla, türkülerle.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. FIFA'nın sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
2: İnanan bir takım, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
3: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla FIFA'nın sultanlarını tebrik etti. Erdoğan mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. CHP'de mutlak butlan tartışması sonrası 91 milletvekili istifa etti ve yeni partiyi kurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün milletvekilleriyle bir araya gelip yeni yol haritasını masaya yatırdı. Toplantıya CHP'nin 44 milletvekilinden 39'u katıldı. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak CHP'nin yeni meclis grup başkanı oldu. Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partide ise yarın kapalı grup toplantısı yapılacak. MYK toplantısı da bu hafta gerçekleşecek ve kongre takvimi belirlenecek. İstanbul'da önceki gün gerçekleşen CHP etkinliği çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Etkinliğe para karşılığı kast ajanslarından figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Bize komplo kuruldu dedi. Şikayet üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
4: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Kurulan tezgah, FETÖ varı tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur?
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın Cuma günkü ani kararından bu yana İran'ı vurmuyor. Tahran'da Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağını açıkladı. Ancak hafta sonu Hazar ve Kızıldeniz'den saldırı haberleri geldi. Batman'da mezarlık ziyareti yapan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da içinde 2 aileden 7 kişinin bulunduğu hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada ikisi çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. Aileden 1 kişi kurtarıldı. Suda kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. LGS tercih sürecinde bugün son gün, öğrencilerin saat 17'ye kadar listelerini sisteme yüklemeleri gerekiyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Trabzon'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
5: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Başta da aktarmıştık, FIFA'nın sultanları tarih yazıyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçildi. Galatasaray Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Formula 1'de takvim yeniden şekillendi. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si 2 ila 4 Ekim tarihlerinde Malezya'da yapılacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Emin Ayın Kralı'nda yepyeni saatimizi babalar listeliğiyle açıyoruz. Sevgili kardeşim Adem, ne güzel bir mesaj yazmışsın. Yüzümü güldürdün, sağ olasın. Senin de işin gücün rast gitsin. Bütün arkadaşlarına çok çok selam ediyorum. Demiş ki abla dört mevsim gibisin. Her saate ayrı bir güzellik katıyorsun. Radyoyu açınca bir an sesini duydum. Dedim ki yarın pazar tatil herhalde. Cumartesi gününden, pazar gününden aklında kalmış. Hafta sonları çok uzun yıllar buluştuk kralcılarımızla. 1000 kişilik traktör kabin fabrikasında dinliyormuş şu anda bizi. Balıkesir'de. Özellikle Bigadiç halkı için çalarsan sıradaki şarkıyı, kaynakçı arkadaşlarıma armağan edersen çok mutlu edersin demiş. Ne demek? Hem de Müslüm Babaçaları madem sana. Kolay gelsin sevgili kardeşim.

0: hatalı olur.
1: Ülkenin at yüzü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Akdeniz'de rüzgar yine kuru esiyor. Sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Yarından itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak, dikkatli olunmalı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
13: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
14: Böyle bir dünya var.
15: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminiz.

0: teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: İlaç gibi radyo.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.
8: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, A Milli Voleybol takımımızı, Filenin Sultanlarını, Kalbimizin Sultanlarını şöyle bir kutlayalım, onlara şarkı armağan edelim. Milletler Ligi finalinde dün Brezilya'yı yenip ikinci kez şampiyon oldular. Bayrağımızı gururla dalgalandırdılar. Azimle çalıştılar, disiplinle çalıştılar, çok inandılar. Milletimizi de arkalarına aldılar. Sonuç kaçınılmazdı. Maçı izleyemedim ama sosyal medyadan takip etmeye çalıştım an be an. Geriden gelerek bir de maçı kazanmışız. Bu daha büyük bir sevinç hepimiz için. Nice kupalara diyelim, nice madalyalara diyelim. Onlar artık sadece Filenin Sultanları değil, kalbimizin de sultanları.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Telefon deyince vatan. Vatan,
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor.

0: Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
1: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
0: Bu yaz gücü keşfedin.
1: Hepsi onlar için.
0: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
2: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: Merhaba, ismim Hasan Bayraktar. Trabzon'da yaşıyorum, inşaat işinle uğraşıyorum. Kral FM'in Trabzon'a geldiğini duydum. Anonsu duyup otobüsün yanına geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki müziği iş arkadaşım Sinan Osman'a hediye ediyorum.
7: Merhabalar, ben Burcu Kardeş. İşten çıktım, eve dönüyordum. Arabanın radyosunda Kral FM'in anonsunu duydum. Otobüse geldik, hediyemi aldım. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim. Sıradaki parça sevgili eşim ve çocuklarıma gelsin.
5: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Evet, bir pazartesi sabahı erken saatte kralcılarımızla buluştuk. Bu hafta 7-10 arası tam 3 saat boyunca hem şarkılarımızı çalacağız, hem sohbet edeceğiz, hem çayımızı çorbamızı içeceğiz dinleyicilerimizle. İlk günü tamamladık kazasız belasız. Sevgili gönül dostu Şener ve Kezban'ın yokluğunda Afrikalı Ali ile saatleri paylaştık. Şimdi görev sırası Ali abimde. Kendisine hayırlı güzel programlar diliyorum. Yarın sabah 7'de sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden buluşmak üzere. Güzel bir gün diliyorum. Sorunsuz, problemsiz, baş ağrısız, huzurla geçirebileceğimiz. Hoşçakalın.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. Sevgili Melis'e teşekkür ettim. Benden evvel sizlerle beraberdi gönül dostu Şener yıllık izinde. Kezban da aynı şekilde. Melis'ten mikrofonu devraldım. Birlikteliğimiz başlıyor. Bu arada Kral FM'in canlı yayın aracının bulunduğu yeri anons ederek başlamak istiyorum. Özellikle bizi Karadeniz'de dinleyen, Trabzon'da dinleyen kralcılar, Akçaabat'ta Kral FM'in canlı yayın aracı sizi bekliyor. Bir şifre vereceğim, bir de cep telefonunuzda Kral uygulamasının olması gerekiyor. Şifremiz Trabzon Kalesi. Evet, şifremiz Trabzon Kalesi. Aracımız şu anda Akçaabat'ta Trabzon sahil yolu üzerinde, Trabzon Üniversitesi'nin tam önünde. İlk giden dinleyicimiz Trabzon Kalesi şifresini vererek hediye çekini arkadaşlarımızdan alabilirler. Birazdan da kazanan dinleyicimizin ismini sizlere duyuracağım. Evet, Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül töreni.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Bu

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Gaziantep'e bir selam göndereceğim. Kıymetli dostlarım, sevgili arkadaşlarım beni dinliyor Gaziantep'te. Başta sevgili müdürümüz Ali abimiz olmak üzere Ali Karakaya, Adnan Orhan sanatçı kardeşim, sevgili Ahmet Orhan ve Bay Mustafa. Bu arada ayın 29'unda 30'unda ben de orada olacağım inşallah. Gaziantep'te sevgili Bay Mustafa'nın bir şube açılışı var. Birçok ünlü sanatçı, birçok seçkin davetli açılışa katılıyor. Ben de katılanlar arasında olacağım. Sevgili Ali abicim, sevgili Orhan kardeşim, selamlar gönderiyorum. Güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: Trabzon'da, Akçaabat'ta olduğunu söylemiştim. İlk giden dinleyicimiz şifreyi doğru olarak iletmiş ve hediye çekini kazanmış. Hasan Genç Ali Oğlu. Birazdan onun anonsunu, sesli anonsunu sizlere dinleteceğim. Sevgili Serhat kardeşim, Serhat Önal çok kıymetlidir benim için, çok değerli bir kardeşimdir. Diyor ki Ali abi diyor, oğlum Yağız ve kızım Yade ile seni dinliyoruz, yazlıktayız. Dedim ki Afrikalı Ali abinizi tanıyorum, o bize bir şarkı çalar. Senden bir mesaj ve şarkı bekliyoruz diye notunu iletmiş. Sevgili Yade yeğenim ve Yağız yeğenim, gözlerinizden öpüyorum. Babanızın çok eski arkadaşıyım bu arada. Dediler ki seni tanıyor mu tanımıyor mu bilmiyoruz baba, bizi kandırıyor musun diye bir şey söylediler. Ben de bir mesaj ileteyim istedim sevgili kardeşlerime, yeğenlerime. İkisini de gözlerinden öpüyorum. Çalacağım bu şarkıyı da sizlere armağan ederek devam edelim, ama öncesinde az evvel Trabzon'da hediye çeki kazanan dinleyicimizin ses kaydı var. Ardından da çok güzel bir şarkı göndereceğim size.
1: Merhabalar Kral FM. Adım Hasan, soyadım Gençerioğlu. Trabzon'da yaşıyorum. Hemen hemen her gün Kral FM dinliyorum. Anonsu duyunca Kral FM otobüsüne geldim, hediyemi aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı eşim Merve Hanım'a hediye ediyorum. Teşekkürler.

Sevgili Saadettin abim, uzun zamandan beri görüşemiyorduk. Bir mesaj iletmiş. Ali'cim, seni dinliyoruz, yoldayız. Tüm dostlara, tanıdıklara selam iletirsen seviniriz. Bir de şarkı bekliyoruz demiş. Sevgili Saadettin abim, sana ve tüm Forslu ekibe sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Mesajlarımıza şöyle bir dönelim bakalım, mesajlarımızda neler var, kimler nerelerde dinliyor. Kuaför Nezih Manisa'dan göndermiş kıymetli dinleyicim. Çok eski dinleyicimizdir sevgili Nezih. Hemen hemen her gün mesajını da iletir. Hayırlı haftalar dileklerini iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Zübeyde Doğan göndermiş mesajı. Güne sizinle başlamak çok güzel. Yıllardır severek dinliyorum. Çocuklarıma ve Adana'daki akrabalarıma armağan edersen seviniriz diye bir not iletmiş. Çok da güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: Medipol Üniversitesi. Medipol.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: be.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcaklık hızla artacak. Hava açık, rüzgar da hafifliyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara az bulutlu 26, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya güneşli 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Akdeniz'de rüzgar yine kuru esiyor. Sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Yarından itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak. Dikkatli olunmalı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi. Günlüğün

0: Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Ferdi Tayfur'un hemen ardından Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Gemlik'ten Fatih Bakkal. Selamlar kızım Şeyda Nur Sergin, sıradaki şarkıyı hediye ederseniz sevinirim diye notunu iletmiş. Kayseri'den Muhittin Doğan, iyi yayınlar, güzel bir hafta başlangıcı olsun diye notunu iletmiş kıymetli komutanım. Teşekkür ediyorum. Kastamonu Bozkurt'tan İlhan, tamir atölyesinde motor toplarken seni dinliyorum. Sıradaki şarkıyı da tüm kral dinleyenlerine armağan ediyorum diye bir not iletilmiş. Müslüm Baba'nın bu harika şarkısı sizlere armağan olsun.

0: Devam ediyor sevgili Bay Mustafa. Saat 10 civarı görüşmüştük. Ben de radyo dinliyorlar diye bir şarkı armağan ettim onlara ama benim yayını saatimi 11'de diyebiliyorlar. Onun için bir aksaklık oldu. Gönül dostu Şener yıllık izinde, Kezban yıllık izinde. Diğer arkadaşlarla biz yayınları bölüşüyoruz bu arada. Sevgili Mustafa, sen radyoyu açmadan 11'de Ali abi yayında diye düşünmüşsün ama ben o saatte yayındaydım. Sevgili Ali abimiz çok kıymetli müdürümüzdür Gaziantep'ten. Geçtiğimiz yıllarda da bir kar yağışı olmuştu, yoğun bir kar yağışı. Otelinde misafir olmuştuk bir günlüğüne ama ardından da biz 3 günde yollarda kaldık. Böyle bir anımız var Gaziantep'le alakalı. Bu arada ayın 30'unda da inşallah Gaziantep'te olacağım. Bay Mustafa bir şube açılışı yapıyor. Birçok da seçkin davetli İstanbul'dan katılacak, ünlülerin katılacağı bir açılış olacak ayın 30'unda Gaziantep'te. Sevgili Ali Karakaya, Adnan Orhan, sanatçı kardeşim değerlidir. O da çok kıymetlidir sevgili Adnan Orhan. Ahmet Orhan ve Bay Mustafa, çalacağım bu şarkıyı sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.
1: Sen aldırma.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhaba, ismim Hasan Bayraktar. Trabzon'da yaşıyorum, inşaat işinle uğraşıyorum. Kral FM'in Trabzon'a geldiğini duydum. Anonsu duyup otobüsün yanına geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki müziği iş arkadaşım Sinan Osman'a hediye ediyorum.
3: Merhabalar, ben Burcu Kardaş. İşten çıktım, eve dönüyordum. Arabanın radyosunda Kral FM'in anonsunu duydum. Otobüse geldik, hediyemi aldım. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim. Sıradaki parça sevgili eşim ve çocuklarıma gelsin.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Sabah saatlerinde düzenlenen 4. dalga operasyonda Başaran Holding Yönetim Kurulu

0: Başkanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkiler tüm yönleriyle inceleniyor. Öte yandan Ahbap Derneği soruşturması kapsamında bu kez gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifade vermeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturmasında da 10 polis memuru ve bir bilgisayar işletmeni de bulunuyor. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen son operasyonun adresi ise Mersin. Operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ana gündem başlıkları terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Amerika-İran savaşı olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak, ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. İstanbul'da önceki gün gerçekleşen CHP etkinliği çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Etkinliğe para karşılığı kast ajanslarından figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Bize komplo kuruldu dedi. Şikayet üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
1: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet, bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi, tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya, tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Kurulan tezgah, FETÖ varı tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştım. Önce bir araba geliyor, yukarıda salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki, aman ha, bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
0: Batman'da mezarlık ziyareti yapan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltında. Antalya'da içinde 2 aileden 7 kişinin bulunduğu hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada ikisi çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. Aileden 1 kişi kurtarıldı. Kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın cuma günkü ani kararından bu yana İran'ı vurmuyor. Tahran'da Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağını açıkladı. Ancak hafta sonu Hazar ve Kızıldeniz'den saldırı haberleri geldi. LGS tercih sürecinde bugün son gün, öğrencilerin saat 17'ye kadar listelerini sisteme yüklemeleri gerekiyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi. MTV'nin ikinci taksidi 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebilecek. Süresinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Trabzon'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,61 yükselişle 14.028,40 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.900'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.35, euro 53.99, gram altın 6.236 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 65.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1.

0: bir yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. 33 sayıyla finale damga vuran Melisa Vargas en değerli oyuncu seçildi. Galatasaray Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Formula 1'de takvim yeniden şekillendi. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si 2 ila 4 Ekim tarihlerinde Malezya'da yapılacak. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

tatil gibi değil. Geçtiğimiz hafta bayağı bir sıcaktı bu arada Konya. Güzel geçti ama keyifli geçti. Sevgili Pergel Ahmet'le, sevgili Sami Çelik'le de görüşme fırsatımız oldu. Sevgili Bahadır, o da mesajını iletmiş. Az evvel Mine Anne ile görüştük. Rahmetli eşimle bugün 47. evlilik yıldönümümüzdü diye bir not iletti. Bir de fotoğraf göndermiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Babamızın mekanı cennet olsun inşallah. Güzel bir şarkı hazırladım. Son saatimiz içerisindeyiz. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vermeye gayret edeceğim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
7: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.
8: İklimsa. İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

Afrikalı Ali. Afrikalı Ali. Özlerim ben seni, seninle bile. Uslat mı hasret mi?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
0: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Efendim, bana ayrılan sürenin sonu bugünlük bu kadar. Yarın saatler onu gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcaklık hızla artacak. Hava açık, rüzgar da hafifliyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara az bulutlu 26, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya güneşli 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

her şeyi bitirdik bir yalan gibi, bu aşkı yarına götüremedik, yarım kalan bir aşk hikayesi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Her şeyi bitirmek belki kader olabilir ama hayata küsmek işte o bir tercih meselesi dostlar. Geçmişe takılı kalmak yerine kalbinizi hak edeni saklamak en doğru yoldur diyoruz. Sağlam bir Ferdi Baba yorumuyla krallığımızı selamladık. Sevgili Afrikalı Lili'ye de çok teşekkür ediyorum. Yeni hafta hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin gerçekleştiği şahane bir haftaya bugün de eşlik edecek çok güzel şarkılar var. O halde ben hazırım, sizler de hazırsınız. Şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

Ah ah, araya dağlar da girse, yollar da uzasa, gerçek bağlar mesafeyle eksilmiyor. Bazen bir insanın yanındayım demesi bile en uzun yolları bile kısaltıyor dostlar. Unutmayalım ki sevgi aynı yerde olmak değil, en zor zamanlarda bile aynı yürekte kalabilmektir. İşte bu şarkıda tüm mesafeleri unutturan çok güzel bir yorumdu. Dijitalp'in hemen sonrasında Ümit Bey senle devam ediyoruz. Şimdi sen olacaktın yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Yine buram buram hasret kokan bir şarkı. Bu arada mesajlarınızı da görüyorum. Eksik olmayın. 0532 703 92 0 WhatsApp numaramıza da mesajlarınızı iletebilirsiniz.

0: beni.
1: Almanya'dan bizi dinleyen kralcılarımız var. Sevgili Müjgan'cığım, selam olsun sana. Çok sevdiği Cihan için bir şarkı rica etmiş. Bize vesile olduk. Ergin, eşim Şirin için bir şarkı istiyorum, onu çok ama çok seviyorum, harbi kız demiş. Yengemize duyursa çok mutlu olmuştur. Kayseri Devri'den Mustafa Atilla, yeğenim için bir şarkı istiyorum harbi kız. Adım Merve, kalp ameliyatı oldu. Dua bekliyoruz demiş. Acil şifalar diliyoruz tüm hastalarımıza. Tez zamanda iyileşir inşallah. Çerkezköy'den Kezbancım, o da arkadaşları birlikte bize kulak veriyormuş. Kankası Ünzile Taşçı, Hatice Sönmezoğlu ve arkadaşları Hülya Fehime, Mediha, Çılgın Hülya, Sema. Oo, maşallah liste bayağı bir kalabalık. Onlara da o halde bu şarkıyı armağan edelim. Keyifli güzel bir güne eşlik etsin bu şarkımız.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Lütfen sigaramızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaramızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ismim Hasan Bayraktar. Trabzon'da yaşıyorum, inşaat işimle uğraşıyorum. Kral FM'in Trabzon'a geldiğini duydum. Anonsu duyup otobüsün yanına geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki müziği iş arkadaşım Sinan Osman'a hediye ediyorum.
2: Merhabalar, ben Burcu Kardeş. İşten çıktım, eve dönüyordum. Arabanın radyosunda Kral FM'in anonsunu duydum. Otobüse geldik, hediyemi aldım. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim. Sıradaki parça sevgili eşim ve çocuklarıma gelsin.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Müslüm Gürses'ten dinlemeye aşina olduğumuz bu güzel şarkıyı Harika Avcı da hakkıyla yorumlamış bence. İlk saatimizi de yavaş yavaş uğurlarken az sonra Kral FM'in etkinlik otobüsünün bulunmuş olduğu konumu söyleyeceğim. Kral FM'in etkinlik otobüsü Trabzon'da. Trabzon'da bizi dinleyen dinleyicilerimiz kulağınız bende olsun. Dakikalar sonra bulunmuş olduğu lokasyonu söyleyeceğim. Anonsunu birlikte Kral uygulamasını telefona indiren, şifremizi doğru söyleyip ilk ulaşan kralcımıza 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Bakalım bugünün şanslı dinleyeni kim olacak? Trabzon, dinlemede kal.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Alvi Kral'ı birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce Kral FM'in etkinlik otobüsünün Trabzon'da olduğunu söylemiştim. Hemen bulmuş olduğu lokasyonu söylemek istiyorum ama öncesinde lütfen telefonunuza Kral uygulaması indirmeyi unutmayınız. Bugünün şifresi Atatürk Köşkü. Atatürk Köşkü bugünün şifresidir. Kral FM'in etkinlik otobüsü şu anda Trabzon Deniz Sahil Yolu Caddesi Hanife Hatun Camii yanında. Tekrar ediyorum. Trabzon Devlet Sahili Yolu Caddesi Hanife Hatun Camii yanında sizleri beklemekte. Şifremizi söyleyen, ilk ulaşan dinleyicimize de 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini vereceğiz. Trabzon Devlet Sahili Yolu Caddesi Hanife Hatun Camii yanında Kral FM etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Bakalım ilk ulaşan dinleyicimiz kim olacak? Heyecanla bekliyoruz.

0: Bataküy risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Akdeniz'de rüzgar yine kuru esiyor. Sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Yarından itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak, dikkatli olunmalı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Doğada ne varsa sırrını da.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
2: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Gönlünün

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: kelepçeler takın kollarıma. Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem elleri. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarımı. Umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni. Bırakmayın.
1: Karadeniz'den bizi dinleyen kralcılarımız var. Selam olsun. Sevgili Bahadır kardeşim, sana da armağan edelim bu şarkıyı. Beykoz'dan İdris Ucuoğlu. Severek dinliyorum Harbi Kız. Eski bir dinleyicinizim. Sizleri hiçbir zaman dinlemekten vazgeçmedim demiş. Aç sesini kardeşim diyerek de mesajını sonlandırmış. Eksik olmasın. Batman'dan Yetercim canımsın. Sana da armağan edelim bu şarkıyı. Antalya'dan selamlar Harbi Kız demiş. Erkan Keyif. Eyvallah. Kayseri'den Cengizhan Acun kardeşim, sana ve tüm çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki şarkımız eminim ki sizlere ilaç gibi gelecektir.

0: Anonsumu duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne Trabzon'da ilk ulaşan dinleyicimiz hediye çekini kazandı. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Ben Levent Ulusoy. Trabzon'da yaşıyorum. Tekstil işiyle uğraşmaktayım. Harbi Gizli dinlerken anonsu duydum. Nene Hatun Camii'nin yanına gelerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm arkadaşlarıma hediye ediyorum.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken şöyle mesajları da bir toparlayalım istiyorum. Şaban Bulut Kuşadası'ndan selamlarını göndermiş. Sevginin kıymetini bilenlere de bir reçete bekliyorum abi kız demiş. Kayseri'den sevgili Oktay kardeşim, kendisi koyu bir Müslüm Baba hayranı. Az önce paylaşmış olduğumuz Müslüm Gürses şarkısını sana da armağan etmiş olalım o halde. Gökhan Palasparta'dan Yalvaç'tan bizleri dinlemekte. Tüm tekstilde çalışan arkadaşlarında bir şarkı bekliyormuş. Kolaylıklar diliyorum. İzmir'den Halil Kıran selam olsun sana da. Ve son olarak da Zeynel abicim, Avcılar'dan bizi dinliyormuşsun. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Umuyorum ki bu şarkı duygularını tercüman olacaktır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
2: Yeni

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Farklı bankalara ait kartlarınızın kontrolü tek yerde. İş Cep'te. Diğer banka hesaplarınızı ekleme özelliğinin yanında. Şimdi farklı

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekka.

0: bletfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
6: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
7: Ben büyüyünce astronot olacağım.
8: Ben veteriner olacağım.
7: Ben öğretmen olacağım.
9: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

Evet, programımızın da artık sonuna geldik. Finalimizde şöyle güzel bir ezgimizi yapalım istiyorum. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Temmuz ayının son haftasından 27 Temmuz Pazartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Haftaya yargıdan manşetlerle uyandık. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Sabah saatlerinde 4. dalga operasyon geldi ve Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkiler tüm yönleriyle incelemeye alındı. Yine Ahbap Derneği soruşturmasında öte yandan bu kez gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifade vermeye çağrıldı. Geçelim bir diğer manşete. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasına. Onda da 4. dalga operasyon geldi bugün. 15 ilde toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında bir emniyet müdürü, bir başkomiser, 10 polis memuru ve bir bilgisayar işletmeni de bulunuyor. Gündemdeki bir diğer operasyonsa yasa dışı bahisten, bu sefer adres Mersin. Operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Terörsüz Türkiye sürecine geçelim. Artık kritik haftadayız. Yasal düzenlemenin meclis başkanlığına bu hafta sunulması bekleniyor. Hedef yasanın meclis kapanmadan genel kuruldan geçirilmesi. Uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan tartışması yeni partiyle sonuçlanmıştı. Cuma günü CHP'den ayrılan 91 milletvekili yeni partiyi kurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün milletvekilleriyle bir araya geldi. Yeni yol haritasını masaya yatırdı. CHP'de grup başkanlığı seçimini Faik Öztrak kazanmıştı, ancak seçimin ikinci turunda yarıştan çekilen Elazığ milletvekili Gürsel Erol'dan yeni açıklamalar geldi. Erol son dönemde parti

0: parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. Yeni parti kanadıysa haftaya iki toplantı birden yapacak. Bu arada CHP'den 264 eski milletvekili de yayınladıkları ortak açıklamayla partiden ayrıldıklarını duyurdu bugün. Eski milletvekilleri Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partiye destek vereceklerini açıkladı. 15 bültenine yargıdan manşetlerle devam ediyoruz. Muğla'da Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne bir operasyon geldi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin telefonlarında rapçi Blok 3'e yönelik suikast hazırlığına ilişkin olduğu öne sürülen yazışmalar bulundu. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Erzincan İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme yaşandı. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğularak hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarıldı. Suda kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bursa'da alkolmetreyi üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye 192.800 lira para cezası kesildi. Sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı belirlendi. Sınır ötesine uzanalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırıların sona ermesiyle birlikte petrol fiyatları da gerilemeye başladı. Motorine bu gece yarısı 2 lira 95 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Çin'de hafta sonunda etkili olan Noel tayfunu geniş bir alanda yıkıma yol açtı. Aşırı yağış sebebiyle Çin'in kuzeybatısındaki turistik bölgede 10 kişi hayatını kaybetti. Tayfun nedeniyle hafta sonunda 700 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Fransa'da ise büyük orman yangını Bordeaux kentinin girişine dayandı artık. Tahliyeler devam ediyor. İspanya'da ise 3 yerde çıkan orman yangınında 77 bin hektar alan kül oldu. Yangınlar sürüyor. İstanbul'da ise orman yangını riskine karşı denetimler arttırılıyor. Polis ekipleri kontrollerde dronlardan da yardım alıyor artık. Son bir ay içinde ormanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye 1 milyon 900 bin lira para cezası uygulandı. Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri ilgilendiren duyuru yayımladı. Başkanlık e-beyan sistemlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos 4 Ağustos arasında beyanname sistemlerine muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilemeyeceğini duyurdu. LGS tercih sürecinde bugün son gün. Öğrencilerin saat 17'ye kadar listelerini sisteme yüklemeleri gerekiyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. YKS'de tercih maratonu ise çarşamba günü başlıyor. Üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos arasında alınacak. Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta yapılacak. Üniversitelerde bu yıl 805 binden fazla kontenjan bulunuyor. Sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet daha, motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde artık son haftadayız. İkinci taksit 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebiliyor. Süresinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi gelecek. Spor bülten öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü bugün Trabzon'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Galatasaray Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıklarında bugün özel maçta İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Dünya futbolunun en gözde hakemlerinden biri sahalara veda etti. Slavko Vinčić kariyerini noktaladı. Zinedine Zidane teknik direktörlüğe önemli bir görevle dönmeye hazırlanıyor. Futbol efsanesi Fransa milli takımından ayrılan Didier Deschamps'ın yerine geçecek. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yeniden yükselişte. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 32, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir açık 37, Antalya açık 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol.

0: ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kaan.

Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Harbi Kız'ı uğurladık. Saat 17'yi gösteren dek Alemin Kralı'nda kralcılarımızla birlikteyiz. 17 itibariyle de sevgili kaptanımız mikrofon başında olacak. 26 Temmuz günlerden pazartesi. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, keyifli bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Az sonra nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız. Bu arada dün program içerisinde başarılar dileklerimi iletmiştim. Milletler Ligi'nde şampiyon artık Türkiye, Filenin Sultanları dün 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaşarak şampiyon oldu. Milli takımımızı, Filenin Sultanlarını kutluyorum. Müsabakada kazanan taraf 3-1 ile Filenin Sultanları oldu ve kralcılarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Hepiniz hoş geldiniz. Kaan'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz.

0: var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de. Kanun.

Çok sevilen ve beğenilen bir Orhan Baba klasiğidir. Neşe Karaböcek'in o güzel yorumuyla dinlettik. Seni buldum ya, alemin kralında bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımız. Sizler için yer verdik ve Selami Şahin'le devam edeceğiz kralcılarımız. Fantazi ve Tavarna müziğinin kralları bu saat içerisinde sizlerle olacak. Radyolarımızın sesini şöyle bir kademe yükseltelim. Çalışanlar var, kolaylıklar diliyorum. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri ağırlamak olan tüm dinleyenlerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım. Bu arada Kral FM'e nasıl ulaşacak kralcılarımız? Bunu da bir hatırlatalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız 0532 703 92 çift 0 0532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarını gönderebilirler.

aklım aldı. Cengiz Kurtoğlu alemin kralında deli yangınım dedi. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza armağandı. Van'dan Ebubekir Yücel'i unutmayalım. Antalya'dan sevgili Erkan Kef, Keşan'dan Fatma Hanım, Adnan Bey ve oğlu Utku'ya armağan ederken İzmir'den Dilek Dereli. Bugün doğum günü. Doğum gününü kutlayalım. Yine Samsun'dan Selim Demir'i unutmayalım. Seda Hanım çocukları Bartu ve Ezel için ve Muhammed Bursa'dan Ömer Özcan'a şarkıyı hediye etti. Mesajlarınızı değerlendirmeye artık başladık. Aynı güzellikte devam edelim. Cengiz Baba yorumunun hemen sonrasında benim de çok sevmiş olduğum şarkılardan bir tanesine yer verelim. Metin Şentürk, Gündüzler ve Geceler. Araçlarında dinleyen kralcılarımızı unutmayalım. Onlar için çalalım, iyi seyirler. E tabii ki şu anda ev işleriyle uğraşan hanımefendiler var. Kolay gelsin hepinize. Mesajlarınızı görüyorum ve çalışan kralcılarımızı da her zaman olduğu gibi unutmuyorum.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
6: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

da. Mobilden Akbank'la ol, kredilerini kolayca yönet. Detaylar akbank.com'da. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank. Burası tavuk.

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

0: Maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında.

0: biletspace.com'da.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

En sevilen, en beğenilen şarkılar her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Haftanın ilk günündeyiz. Kralcılarımız finalin sultanlarını kutluyorlar. Biliyorsunuz ki 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını dün paylaşmıştı ve müsabakada kazanan taraf 3-1 ile filenin sultanları oldu. Bizler de tekrar tekrar tebrik edelim filenin sultanlarını.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen A Yıldızlılar dev kupayı ikinci kez kaldırdı. Yurda dönen A Milli Kadın Voleybol takımının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray bugün ikinci hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray-Venezia mücadelesi saat 21'de başlayacak. Zinedine Zidane teknik direktörlüğe önemli bir görevle dönmeye hazırlanıyor. Futbol efsanesi Fransa milli takımından ayrılan Didier Deschamps'ın yerine geçecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yalan dolan böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan. Biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Haritaki risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Akdeniz'de rüzgar yine kuru esiyor. Sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Yarından itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak. Dikkatli olunmalı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
3: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: getir. İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Orhan Baba Vefasız Aşk alemin kralında kralcılarımıza ulaştı. Hemen sonrasında Ferdi Tayfur Bugün Sen, yine kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği çok özel şarkılar. Konya'dan Kamil Çağ sıradaki şarkıyı öncelikle biricik eşi Melek Hanım'a ve çalışma arkadaşlarına hediye ediyor. Ferdi Baba yorumunu kabul buyurunuz. Marmaris'ten Memduh Bey'e, Orhan Gazi'den sevgili Sedatçığım hoş geldin. Sakarya'ya dönelim. Karasu'dan Hasan Ali Saygılı'ya ve Almanya'da bulunan biricik oğlu Alper Saygılı'ya hediye edelim. Allah kavuştursun, dileklerimizi iletelim. Ve Kuşadası'ndan Şaban Bulut, İstanbul'dan sevgili Serdar'da taksi camiasında çalışmakta olan tüm meslektaşlarına hediye ediyor şarkıyı. Ferdi Baba yorumunun sonrasında Müslüm Gürses, Alemin Kralı'nda sizlerle.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Güç bende artık.
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
4: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
0: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
10: Vodafone Red'le sınırsızca.
7: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
11: Bu yaz Neon 1'de her

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota, pilot garaj, oto ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
7: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

Özcan Deniz alemin kralındaydı. Ebru Yaşar yorumunun hemen sonrasında dinlettik bu güzel şarkıyı. 90'lı yıllara damgasını vuran eserler kralcılarımıza ulaştı. Artık veda vakti. Bu güzel pazartesi gününde alemin kralında bizlere kulak misafiri olan tüm dinleyenlerimize de dinlemiş olduğu şarkıları hediye ettik. Kaptanım inşallah iyisindir, keyifler yerindedir. Mikrofonu sevgili kaptanımıza, Kaptan Şener'e devredelim. Yarın Harbi Kız'dan hemen sonra mikrofon başında olacağız. Ta ki o zamana dek keyifli, sağlıklı, güzel, huzurlu bir hafta diliyorum tekrar tekrar kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Ahbap Derneği soruşturmasına 4. dalga geldi. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı. Soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin de ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturmasında da 4. dalga operasyon düzenlendi. 15 ilde 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında bir emniyet müdürü, bir başkomiser, 10 polis memuru ve bir bilgisayar işletmeni de bulunuyor. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen son operasyonun adresi ise Mersin oldu. Gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftaya girdik, artık yasal düzenlemenin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Hedef yasanın meclis kapanmadan genel kuruldan geçirilmesi. Uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 264 eski milletvekili yayınladıkları ortak açıklamayla partiden ayrıldıklarını duyurdu. Eski milletvekilleri Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partiye destek vereceklerini açıkladı. Muğla'da Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Tutuklanan 7 şüphelinin telefonlarında rapçi Blok 3'e yönelik suikast hazırlığına ilişkin olduğu öne sürülen yazışmalar bulundu. Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğularak hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarıldı. Suda kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bursa'da alkolmetre üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye 192.800 lira para cezası kesildi. Sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı belirlendi. ABD-İran arasındaki saldırıların da sona ermesiyle petrol fiyatlarında gerileme devam ediyor. Motorine bu gece yarısı 2 lira 95 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. LGS tercih süreci bu saat itibarıyla tamamlandı. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. YKS'de tercih maratonu ise çarşamba günü başlayacak ve 10 Ağustos'a dek sürecek. Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta. Üniversitelerde bu yıl 805 binden fazla kontenjan bulunuyor. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son haftadayız. İkinci taksit 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebiliyor. Bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü bugün Trabzon'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen A Yıldızlılar dev kupayı ikinci kez kaldırdı. Yurda dönen A Milli Kadın Voleybol takımının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray bugün ikinci hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray-Venezia mücadelesi saat 21'de başlayacak. Zinedine Zidane teknik direktörlüğe önemli bir görevle dönmeye hazırlanıyor. Futbol efsanesi Fransa milli takımından ayrılan Didier Deschamps'ın yerine geçecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Güneşten elektrik üreten CV Enerji Kaptan Şener'i sunar.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Teşekkür ediyorum Kaan'ım. İyiyiz vallahi, inşallah sizler de iyisinizdir diyelim. Sıcak bir Ege'den hepinize selam olsun. Güneşli, ara ara rüzgarlı ama sıcaklığını yoğun hissettiğimiz bir Ege'den selamlar. İstanbul bir ara serinlemişti bizim Bursa'da olduğumuz zaman diliminde. Yine tekrar eski sıcaklığa geri döndü muhtemelen. Sevgili Kaan'ım, inşallah sende de keyifler yerindedir diyelim. Dostlarımızla yolculuk ve seyre başlıyoruz. Bugün de siz kralcılarımızla 2 saat gün batımı vakitlerini paylaşacağız. Takvim yapraklarındaki tarih 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününde olduğumuzu gösteriyor. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu adına yine huzurlarınızdayız. Umut ediyorum hafta her birimiz için çok güzel geçsin. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, keyifli bir hafta olsun ve tabii ki beklediğimiz her ne varsa hepimize getirsin bu hafta diyelim. İyi haberler de alalım. Pazartesi gününün akşam saatlerine doğru adım adım ilerlerken akşam güneşi vakitlerine yaklaşacağız. Birlikte şarkıları, duyguları paylaşacağız bugün de. Buyurun efendim, yaslanın koltuklara. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Üreten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Akdeniz'de rüzgar yine kuru esiyor. Sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Yarından itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak. Dikkatli olunmalı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: İlaç gibi radyo.
6: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
10: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detay

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen

B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı

0: ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
5: Chery. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: QNB'ye geçiyorum.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
10: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

İlk mesajlar gelmeye başlamış bile efendim. Vakit kaybetmeden şöyle kimler bizleri dinliyor, nerelerden yazmış kralcılarımız dillendirmeye çalışalım. Sevgili kralcılar, iletişim bilgilerimiz neydi? Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen o güzel yürekler yine hangi adresten yazıyor? Kral FM Kaptan Şener adresinden mesajlarını ulaştırabilirler. Unutmayın, Kral FM Kaptan Şener birleşik şekilde yazacaksınız. Çıkan profili takip edebilir, direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Neslihan Hanım, güzel yüreklim, hoş geldin. Ben de geldim, balkonda kahve içerken seni dinliyorum. Bu hafta hepimiz için güzel bir hafta olsun inşallah. Sağlıklı olalım öncelikle. Tabii ki diyor, Allah'a emanetsin Can Kaptanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel dilek, aynen öyle. Hepimize sağlıklı, güzel bir hafta olsun. Turgay Varol dinliyordu. Hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener. İyi yayınlar, kolay gelsin. Selamlar olsun. Hayırlı haftalar demiş. Hepimize güzel bir hafta olsun diyelim yine. Beyhan Latife Hanım, Avcılar dönüşümde, ben de buradayım diyor. İstanbul'dan sevgiler demiş. Bir de fotoğraf karesi göndermiş. Yüreğinize sağlık, İstanbul'a da selam olsun diyelim birkaç güne kadar. Bizler de İstanbul'dayız biliyorsunuz. 30-31 Temmuz CV Plus İstanbul'da olacağız sevgili kralcılar. Yine CV Enerji'nin İstanbul'daki en büyük mağazalarından CV Plus İstanbul'da olacağız. Kralcılarımıza hatırlatmış olalım. Evet, Ayla Hanım bizleri dinliyordu. İyi akşamlar kaptan demiş. Enes Karaincili'de Arsa'da konteynerda dinliyoruz sıradaki şarkıyı. Annem Emine, ablam Ayşe, Cemile, Aynur, abim Cengiz, Mete, kardeşim Cevat ve yeğenlerim için çalar mısınız diyor. Yine kalabalık bir aile bizleri dinliyorlar, selam olsun diyelim. Mehmet Ali kardeşim Denizli Tavas'tan yine bizleri dinliyormuş. Ne diyor? Özel diktim Ferdi Baba, gömleğim geldi diyor. Ferdi Baba candır demiş Denizli Tavas'tan. Selamlar Şener abi. Batan güneş de tanırlar demiş. Eyvallah kardeşim. Güzel günlerde giymen dileklerimizle. Durdan Erdoğan, hoş geldin, sefalar getirdin canım kaptanım. Çok mutlu, huzurlu, sağlıklı ve hiçbir doğal afetin olmadığı bir hafta diliyorum. Milli voleybol takımımızı candan kutluyorum demiş. Atamızın bize miras bıraktığı bu cennet vatanın ilkelerinin ve güçlü Türk kadınlarının gurur kaynağı çok güzel diyor. Ben yine yürüyüş yaparken yanı başımda senin o güzel şarkıların, sohbetin eşlik edecek. Senin sayende sabah içimiz açıldı, harika bir manzaraydı. Devamını bekleriz. Hollanda'dan kucak dolusu selamlar gönderiyorum demiş. Selamlar, sevgiler bizden olsun diyelim. Evet, sabah saatlerinde şöyle güzel bir deniz manzarası ulaştırmıştım. Güne biraz erken başlamıştık bugün. O denizin sessizliğini doğadan güzel bir kareyle haftaya başlayalım istedim. Daha güzellerini sizler yaşayın canlar. İlk mesajları dillendirdik o halde. Buyurun, şarkılar sizler için çalıyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Paketiniz var.
4: Aa, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
5: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Kışın sıcak kesinlikle gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta oh ne rahat hayat.
10: Bağplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
11: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
10: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
12: Tuttu.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
7: İskeletor ailemi aldı. Baba! Ve dünyamızı yok etti.
6: Bu yaz gücü keşfedin.
7: Hepsi onlar için.
6: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
8: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
7: Konuşma zamanı geçti artık.
6: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
9: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
10: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
11: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
12: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Ve saatin sonundayız sevgili kralcılar. Saat başı ana haber bültenimiz var. Öncesinde bir milli takımımıza, evet özellikle A milli kadın voleybol takımımıza bir tebrikler diyelim. Filenin sultanları önemli bir başarıya imza attı sevgili kralcılar. Böylesi gerçekten harika oldu diyebiliriz. A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Çin'in Macao şehrinde oynanan müsabakada kazanan taraf 3-1 ile filenin sultanları oldu. A milli kadın voleybol takımımız bu sonuçla birlikte 2026 Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Evet, futbolda bu durumu yaşayamadık belki ama filenin sultanları bu haklı gururu bize yaşattı. Bir kez daha tebrik ediyoruz bütün A milli kadın voleybol takımımıza, bütün ekibe başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Teşekkür ediyoruz filenin sultanlarına. Efendim, saat başı günün gelişen haberleri var. Haber bültenimizin hemen sonrasında Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Temmuz ayının sonuna yaklaşırken terörsüz Türkiye sürecinde de artık kritik haftadayız. Yasal düzenlemenin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Hedef yasanın meclis kapanmadan genel kuruldan geçirilmesi, uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. AK Parti'de bugün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı düzenleniyor. Toplantı sürerken gündeme ilişkin gazetecilere konuşan sözcü Ömer Çelik, sözlerine Amili Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi şampiyonluğunu tebrik ederek başladı. Devamında terörsüz Türkiye sürecine değindi. Esas olan Türkiye'nin temel değerlerini korumaktır. Mesele yeni başlıyor dedi.
2: Filenin sultanlarını buradan bir kere daha tebrik ediyoruz. Görkemli bir şampiyonluk getirdiler ülkemize. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Sadece spor camiasının değil, milletimizin her bir ferdinin sevincini bu şekilde yükselttiler. Filenin sultanlarına buradan bir kere daha teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sunuyoruz. Desteğimizin her zaman onlarla olduğunu ifade ediyoruz. Terörsüz Türkiye konusunda yeni aşama, silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon vasıtasıyla bu konunun önünün açılmasına yönelik stratejik müdahalelerle bütün bu zaman dilimi aslında son derece dinamik geçti. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Burada esas olan Türkiye'nin temel değerlerini korumaktır. Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik? Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir.
1: Başkent Ankara yarın önemli bir ismi ağırlayacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi ziyaret kapsamında Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı ile Beştepe'de görüşecek. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Ayrıca terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Yurda dönelim, yargıdan manşetler gündemde. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor ve yeni haftayla birlikte 4. dalga operasyon da geldi. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Öte yandan soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen ve oyuncu Elçin Sangu ile birlikte şarkıcı Hayko Cepkin de ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturmasına da 4. dalga operasyon geldi. 15 ilde 18 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında bir emniyet müdürü, bir başkomiser, 10 polis memuru ve bir bilgisayar işletmeni de bulunuyor. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen son operasyonun adresi ise Mersin oldu. Gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Muğla'da Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yeni bir operasyon geldi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin telefonlarında rapçi Blok 3'e yönelik suikast hazırlığına ilişkin olduğu öne sürülen yazışmalar bulundu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 264 eski milletvekili yayınladıkları ortak açıklamayla partiden ayrıldıklarını duyurdu bugün. Eski milletvekilleri

0: Özgür Özel başkanlığında kurulan yeni partiye destek vereceklerini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bugün yeni partiyle ilgili yazılı bir açıklama geldi. Bahçeli açıklamasında son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır ifadelerini kullandı. Bahçeli, Sayın Özgür Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki saldırıların sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında gerileme devam ediyor. Bu gece yarısı motorin grubuna 2 lira 95 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir kez daha Gazze'ye destek paylaşımıyla gündemde. Sanchez Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazze'li çocuklara video mesajla teşekkür etti. İspanya Gazze halkının yanındadır dedi. LGS'de tercih süreci bugün saat 17 itibariyle tamamlandı. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. YKS'de tercih maratonu ise çarşamba günü başlayacak, 10 Ağustos'a dek sürecek. Kayıtlar 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversitelerde bu yıl 805 binden fazla kontenjan bulunuyor. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girdik. İkinci taksitler 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebiliyor. Bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü bugün Trabzon'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 ile devirip altın madalyaya uzanan Ay Yıldızlılar dev kupayı ikinci kez kaldırdı. Bugün yurda dönen A Milli Kadın Voleybol takımının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Galatasaray, Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta İtalya'dan Venezia ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Tadej Pogačar Fransa bisiklet turunda tarih yazdı. Sloven bisikletçi organizasyonu 5. kez kazanarak şampiyonluk rekoruna ortak oldu. Fransa bisiklet turunu en çok kazananlar arasına ismini yazdırdı. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yeniden yükselişte. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 32, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir açık 37, Antalya açık 41 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma Yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir Yolu'nun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas Yolu'nun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Bültenimizin hemen sonrasında bu güzel şarkılarla ikinci saati açtık. Hoş geldiniz diyelim ikinci saate. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM farkıyla şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Yollardaki canlara iyi yolculuklar dileyelim. Yine bizleri dinlerken şu an mesaide olan güzel yürekler, emeklerinize sağlık, hepinize iyi mesailer olsun. İstirahatteki dostlar, iyi istirahatler diliyorum. Görevleri başındaki kahramanları da unutmayalım. Bugün de selamlayalım onları. İyi ki varsınız, müteşekkiriz. Ayağınıza taş değmesin diyelim. Şu an nöbette görevde olan, bizim için aman dediğimizde yetişen tüm canlar, vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler dileyelim. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda pazartesi gününe akşam güneşi vakitlerine kavuştururken şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: Tan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Güç bende artık.
3: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
4: İskeletor ailemi aldı.
5: Baba!
4: Ve dünyamızı yok etti.
3: Bu yaz gücü keşfedin.
4: Hepsi onlar için.
3: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
6: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
4: Konuşma zamanı geçti artık.
3: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
7: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: İş Bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Yepyeni bir bankacılık deneyimi. İş Black.
9: Vay, İş Black.
8: Hayatına değer katacak ayrıcalıklar burada. Kişisel bankacılık hizmeti ve İş Portföy Yatırım Fonu uzman desteğiyle varlık birikimine özel ayrıcalıklar her zaman yanında.
9: Güzel. Başka?
8: Ücretsiz para transferinden avantajlı faiz oranlarına, kültür sanattan restoran ayrıcalıklarına sana özel fırsatlar için İş Black'e davetlisin. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası. Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Sana özel İşcep. Sen de hayatta hız ve kolaylık arıyorsan, akıllı teknolojisi sayesinde iş cebini kendine göre özelleştir, kısa yollarını oluştur, işlemlerini daha hızlı tamamla, sana özel teklifleri anında değerlendir. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
11: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
12: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
13: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar

0: İstanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
3: Auto Expertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, pilot garaj,
4: şoför ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Ben büyüyünce astronot olacağım.
8: Ben veteriner olacağım.
9: Ben öğretmen olacağım.
10: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten Sevi Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Dostlarımızla şarkıları paylaşırken ikinci saatin o güzel mesajlarına bir dönelim isterseniz. Kimler dinliyor, nerelerden takipteler, selamlayalım. Kralcıları Fransa'dan, Paris'ten Sultan Hanım takipteydi. Selamlarımızı iletelim, şarkılarımız armağan olsun. Ve yurda dönelim İstanbul'umuza. Pelin Hanım, İstanbul'dan selamları, yayınlar kaptan diyor. Turna ailesine selam olsun. Nur Sayın takipte, selamlar, kolay gelsin, İyi yayınlar olsun demiş, teşekkür ediyoruz. Abi selamlar, hoş geldin, sefalar getirdin demiş Mehmet Çelebi Boğlu, teşekkür ediyoruz. Bahadır Kaptan, hayırlı yayınlar abim demiş, teşekkür ediyorum. Sevgili Bahadır Kaptan, sana da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Bursa'ya gittiğimizde ilk gün yanımıza gelmişti. Ertesi gün maalesef kötü bir haber almıştı. Babaannecini kaybetti. Başı sağ olsun, dileklerimizi iletelim. Bütün aileye sabır dileyelim. Emine Hanım Hollanda'dan. Can Kaptanım, yeni hafta umudu yaşatanlara, sevgiyi paylaşanlara, kalbimize dokunanlara rast gelsin diyor. Mutlu haftalar. Tüm şarkılar, türküler şifa olsun. Yağmurlu bir Hollanda'dan selam gelmiş. Bizden de selam olsun. Azala azala yaşadığımız şu dünyada bir şeyler güzel kalsın diyor. Samimiyet gibi, içtenlik gibi, gülümseyen yürekler gibi, sevgi gibi, değer gibi. Evet, hepsi de güzel kalsın değil mi? Filiz Kıtay takipteymiş. Dilin zikri kulağa ulaşır, halin zikri ise göğe diyor. Selam olsun diyelim paylaşım adına, teşekkürler. Sema Doğan, hoş geldin kralın can damarı. Kaptan Şener, iyi yayınlar, nasılsın? Güzel bir hafta diliyorum. Tüm şarkılar size ve annenize, babanıza. Benim de canım anneme gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Gölbaşı'ndan sevgilerini, selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, kıymetli ailenize de selamlarımızla diyelim. Nilgün Güllüoğlu. Evet, müzik yolculuğumuz başladı. Hoş geldiniz Kaptan Şener Bey. Nasılsınız? Güzel bir hafta temenni ediyorum. Rabbim kuvvet versin inşallah. Krala selam, damara devam. Bütün şarkılar Malatyalılara armağan olsun sevgilerimle demiş. Güzel Malatya'mıza da bir selam gönderdik. Muhterem ablamız, bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, soracağı sorulardan anlaşılır. Hoş geldin yüreği güzel kardeşim. Hayırlı haberler alacağımız güzel bir hafta olsun inşallah. İyi yayınlar. Ben her daim buradayım. Seviliyorsun güzel insan. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Allah'a emanet ol can diyor. Teşekkür ediyoruz. Ve yine Suna babacığına seslenmiş, selamlarını iletmiş. Bizleri iyiyiz Allah'a şükür. Sen de iyisindir inşallah. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol demiş notunda. Fatma Hanım, günün güzelliği sizlerle olsun efendim diyor. Çok değil, bir sesini göresim geldi, bir de gülüşünden öpesim. Çok değil, bir yüzünü sevesim geldi, bir de seni verene ölesim. Nazım Hikmet Ran satırlarını ulaştırmış. Efendim kolay gelsin, saygılar diyor. Saygılar, selamlar bizden olsun. Tülay Keskin var, Ayten ablamız, Birol Köymen, Cemal Gönüllü, Bircan Hanım, Zeynep Hanım, Meral Bodur, Gülnaz Gelir ve Hale Hanım, sizlere de selam olsun diyelim. Şarkılarımızı armağan edelim. İkinci saatin yoklamalarını aldık. Kral FM'de efsaneler sizler için çalsın.

0: Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Budur.
9: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
11: Vodafone Red'le sınırsızca.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil Budur hissi.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
16: Sizi Fuzul uyar.
15: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
17: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de. Ne iş?

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
5: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
9: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Ve bugünlükte bizden bu kadar diyeceğiz. Sevgili Melis'imiz sabah kuşağındaydı bir süre. Evet, biliyorsunuz yaz dönemi böyle. Hepimizin yaz tatili süreçleri. İzne ayrılan arkadaşlarımız var. Biz de inşallah bir izne ayrılacağız. Ne zaman bilmiyorum ama biz de bir izin sürecini yaşayalım değil mi? 17'de mikrofonu sevgili Kaan'ımızdan teslim almıştık. Tekrar İstanbul stüdyomuza teslim edelim. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum tekrar. İyi haberler aldınız. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta olsun efendim. Yarın yine aynı saatte 17'de buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Net gündem.
2: 27 Temmuz Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuza NTV Haber portalıyla yargıdan bir manşetle başlıyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen ve oyuncu Elçin Sangu ile şarkıcı Hayko Cepkin de ifadeye çağrıldı. Bugün savcılığa ifade için gelen ilk isim Mahsun Kırmızıgül oldu. İfade demeyelim de bilgilendirme amaçlı geldik dedi. Gülben Ergen de ifadeye çağrılmasının ardından sosyal medya hesabından gerçekten de iyilikten maraz doğuyor mu sözlerini paylaştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmanın bugün gelen 4. dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. TRT Haber'e bakalım. Yarın Ankara'nın önemli bir konuğu olacak Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi ziyaret için geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan misafirini Beştepe'de ağırlayacak. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinin de masada olması bekleniyor. Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Sözcüye uzanalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli manşette. Figüran krizine en sert yorum geldi denilmiş. Bahçeli bugün yeni partiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve açıklamasında son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları bütün yönleriyle açığa kavuşturulmalıdır ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca CHP yeni parti tartışmalarında Özgür Özel'e de bir parantez açtı. Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi. Habertürk'ün gündeminde de Cumhuriyet Halk Partisi ve kurulan yeni parti var. CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle yeni kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor ve parti yarın yapılacak kapalı grup toplantısında meclis grup yönetimini seçecek. CHP kanadındaysa ayrılıkların ardından meclis grup yönetimi belirlendi. Faik Öztrak'ın Gürsel Erol'la yarıştığı seçimde Öztrak grup başkanı seçilmişti ancak seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol bugün sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. Habertürk'te yargıdan da bir manşet var. Yasa dışı bahis soruşturmalarında bugün 22'de düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitesindeki ödemelere aracılık ettiği ve hesaplarında 231 milyon liradan fazla para hareketi bulunduğu belirlendi. Sondakika.com'da sürücülerimizi ilgilendiren bir haber.

0: akaryakıtta peş peşe zamların ardından bu sefer indirim yolda, motorine bu gece yarısı 2 lira 95 kuruş indirim gelmesi beklenirken Eşel Mobil sistemi nedeniyle 1 lira 34 kuruşluk kısmı pompaya yansıyacak. Net gündemde Anadolu Ajansı'na uzanıyoruz. Spordan bir manşet var. 2026 Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Havalimanı'nda bugün törenle karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin sultanları bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta sırada Avrupa Şampiyonası var. Hepsini yürekten alkışlıyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz ifadelerini kullandı. Net gündemin bugün kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Kral Otobüsü yarın da Trabzon'da olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Gündem.
1: Net gündem. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yeniden yükselişte. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 32, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir açık 37, Antalya açık 41 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Akdeniz'de rüzgar yine kuru esiyor. Sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Yarından itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak, dikkatli olunmalı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Burası tavuk dünya.

0: Paketiniz var.
1: Aa, nereden?
0: Gelecekten.
1: İçinde ne var?
0: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
2: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
4: İskeletor ailemi aldı.
5: Baba!
4: Ve dünyamızı yok etti.
3: Bu yaz gücü keşfedin.
4: Hepsi onlar için.
3: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
6: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
4: Konuşma zamanı geçti artık.
3: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
12: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
13: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
12: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
13: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: gazoz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: İlaç gibi radyo.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Sana özel işte. Sen de hayatta hız ve kolaylık arıyorsan, akıllı teknolojisi sayesinde iş cebini kendine göre özelleştir, kısa yollarını oluştur, işlemlerini daha hızlı tamamla, sana özel teklifleri anında değerlendir. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Televizyon deyince vatan.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford binek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken...

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
5: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Akdeniz'de rüzgar yine kuru esiyor. Sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Yarından itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak, dikkatli olunmalı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: eritiyoruz. Hem de buz toplarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: İlaç gibi radyo. Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

İlaç gibi radyo. Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuvturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Enis kardeş izinli herhalde, öyle tahmin ediyorum. Evet, herkese güzel keyifli bir hafta diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofon karşısındaki yerimizi aldık. 23'e kadar karşınızdayım sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbetle, damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Sevgili Murat kardeşimin kızı Yağmur. Evet, sözlenmiş Yağmur kardeşim. Damat adayımız da Yunus Emre. Her ikisini de tebrik ediyorum. Çıkmış oldukları bu yolda inşallah her şey kalplerince, gönüllerince olsun. Sevgili Murat kardeşim heyecanlıydı, bana da tatlı getirmiş sağ olsun. Sözden eksik olmasın. Biraz az oldu ama neyse, bugünlük idare edeceğiz artık. İlerleyen zamanlarda telafi edeceğiz Murat. Peki sevgili Yağmur kardeşimi, Yağmur Keçeci ve Yunus Emre kardeşimi tebrik ediyorum. Mutlulukları daim olsun inşallah. Bir de sevgili Tamer abi. Tamer abi de Erdek'te. Erdek Ocaklar'da. Dilek ve Kayhan'a misafirler herhalde. Dilek ve Kayhan çiftine. Eşim Gönül, kayınçom Aydın ve eşi Hatice. Tamer abi de kadroyu kurmuş. Tamer abiye ve tüm aileye de selamlarımızı, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Karagümrük'ün yetiştirdiği nadide şahsiyet Tamer abiye. Müslüm babayla, kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

yorumlar Cengiz abinin yorumculuğunun ne noktada olduğunu gösteriyor. Şurada yapmış olduğu gırtlaknameleri, şuradaki virajlar, benim diyen kimse bu gırtlakları, bu nameleri yapamaz. Ama Cengiz abi çok rahat yapıyor. Bak.

0: Hep viraj.
1: Sevmem artık yemin.
0: Hep drift atıyor.
1: Sevmem artık yemin ettim.
0: Cengiz abinin nadir hareketli şarkılarından bir tanesi. Sevmem artık yemin ettim. Hayat bir tesadüf, sevmekse öyle. Bir yaz tatilinde tanıştık seninle. Kumsallar boyunca gezdik el ele. Mutluluk ne demek öğrettin bana. Sevgili arkadaşım, sevgili dostum Nur Viral'a çok çok selamlarımı iletiyorum. Bu şarkıyı çok sever. Onunla beraber Veys FM'de 30 yıl oldu ya. 30 yıl olmuş. Beraber bu şarkıları dinlerdik. Ey gidey. Nur Viral, kulakların çınlasın.
2: Nöbetçi Erdem.

0: Bir Güneş Batışında bir Selam Şahin şarkısı, Sibel Can'ın yorumladığı bir şarkı. Ama Selam Şahin öyle bir usta ki, öyle büyük bir müzisyen ki, bir gün gelip bir Zeki Müren şarkısında onu bulabilirsiniz. Bir gün gelir bir İbrahim Tatlıses, bir Müslüm Baba şarkısında veya bir Taverna şarkısında, Ümit Besen'de, Cengiz Kurdoğlu'nda, hiç tahmin etmediğiniz yerlerde büyük usta Selami Şahin enfes besteleriyle her an karşımıza çıkabilir. Buradan çok çok selamlarımızı iletelim sevgili Selami Şahin'e.
1: Nöbetçi Erdem, Kral

0: Hatıram olsun, Bülent Ersoy'un da seslendirdiği bir Türk sanat müziği yorumu şarkısı. Tabii burada az önce Selami Şahin için söylediğim cümleler Coşkun Sabah için de geçerli. Mesela çok güzel bir Türk sanat müziği şarkısı vardır. Selam vermeden gelir geçersin. Bir Coşkun Sabah şarkısıdır. Aşk kitabı, baharı bekleyen kumrular gibi, en güzel yerinde bitti aşkımız, bir gönül sayfası daha kapandı. Hep bunlar Coşkun Sabah imzası taşıyan efsane şarkılardır. Oradan büyük büyük usta da, ona da selamlarımızı iletelim. Sevgili Muhammed kardeşimle eşi de radyoların başındalar. Güzel bir Ali Susam şarkısı da onlara armağan olsun.
1: Nöbetçi Erdem.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dinovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.

Selimiye Taksi'ye bir selam gönderelim. Selimiye Taksi, sevgili Murat kardeşim, Murat, Özcan, Cem ve Tayfur. Trabzon, Hatay, Diyarbakır 84. Selimiye Taksi, bir de Erkan. Evet, peki. Selimiye Taksi'ye selam olsun. Benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Ata kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

47 saatlik ayrılığın ardından saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Andolsun o göğe ve Tarık'a diyen, Tarık nedir bildin mi diyen, o karanlığı delen yıldız diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Evet, bu güzel şarkılarla aleme gelişimizi duyurduk. Gönül selamımızı dile getirdik. Sesimizi duyan, şarkılarımızı duyan sevenlerimiz de gönül selamlarını, mesajlarını göndermeye başladılar. Bakalım mesajlara. Sultan Gazi 50. yıldan İlhan, oğlu Kaan'la birlikte dinlediğini belirtmiş. At abi selamlar, hoş geldin demiş. Aksaray'dan Yunus, Konya'da yaşayan Ayşe'ye. Elbet bir gün buluşacağız demiş. Adnan Şenses'ten bir şarkı diyor. Norveç'ten selamlar demiş Sinan. Malatya'dan Bülent. Sıradaki şarkıyı beklediğini belirtmiş. Tüm şarkılarımız armağan olsun Malatya'dan Bülent'e. Timuçin Ankara'dan. Oğlum Kubilay, kızım Rana'ya ve hayat arkadaşım Hatice'ye demiş. Kayseri Fatih'inden selam olsun denmiş. Bir de video paylaşmış. İzmir Dikili'den selamlar abi, yayınlar diyor. Hoş geldin demiş Muhammed. Eyvallah, adı güzel. Almanya Kerpen'den bugün eşimin doğum günü demiş Hakan. Eşinin adı Gülseren. Erzurum'dan Sibel, bu gece çalacağım bütün şarkılar oğullarım Toprak, Alper ve canım eşim Ahmet'im için diyor. İyi geceler Atatürk kaptanı Zihni ben. Amasya Ankara seyahat halindeyim diyor. Eşim Sibel'e sıradaki şarkılar. Amasya Yenice'den Ahmet Ömer Serkan. Selam olsun tüm kralcılara, Müslüm Baba'dan bir şarkı denmiş.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı,

0: unuttum işte.
1: Merhaba Ata demiş, ben Naim Akkaş, Konya Karapınar'dan, İmparator'dan bir şarkı diyor. Denizli'den Şentürk, eşim Aysun, kızım Serenay için diyor. Cemil İzmir Torbalı'dan, Müslüm Baba'dan Gel Bana Doğru istemiş. Sevgili eşim Mine Hanım'a demiş, onu çok seviyorum demiş. Soner Kumru, sendeyiz abim diyor. Sıradaki şarkı Güllü'den olursa sevinirim demiş. İstanbul Güngören'den Soner. Antalya cezaevindeki yiğidim eşim için diyor. Mecit Şamioğlu, seni çok seviyorum Çınar'ım diye seslenmiş. Ümran. Sakarya'dan Bilal, selamlar demiş. Serviste seni dinliyoruz. Servisteki arkadaşlara sıradaki şarkılar denmiş. İnegöl'den Hayati, tüm müşterilerine ve konurlarıma.

Rahmetli Oz Yılmaz'ın bu unutulmaz yorumu, bu unutulmaz şarkısı eğer dinliyorsa, İspir'den Yavuz müdürüme armağan olarak gitti. Gönlümden geçtiğince. Fethiye'den Zafer. Şu anda Fethiye Belediyesi personelleri, mesai arkadaşlarım adına sıradaki şarkılar denmiş. Konya Bozkır'dan Murat Tarhan, Ferdi Baba'dan tüm Bozkırlılara. Almanya'dan Beyda, çok selamlar, çalışırken sizi dinliyorum. Uşağı ve Uşaklılara selam olsun denmiş. Esenler'den Mehmet Alarçin, 93'ten beri dinliyorum seni demiş. Eyvallah Mehmet. Tekirdağ'dan Taci Kara, başta eşim ve oğluma sevgilerimi sunuyorum. Tüm kralcılara demiş. Osmaniye'den selamlar demiş Ali. Bilecik Bozüyük'ten Hülya. Karadeniz'den dönüş yolculuğundayız diyor. Kıymetli eşim Hakan, annem, kardeşim ve oğlum Hasan için Ferdi Baba'dan denmiş. Hayırlı yolculuklar.

Tüm mesajlara göz atıyorum ama üçlük mesajını ayrı bir değerlendiriyorum tabii ki. Şu ana kadar bir tane mesaja onay verdiğimi belirteyim. Birazdan bugünün üçlüğünü de gerçekleştireceğiz. Yine bir sevenimize bu imkanı, bu fırsatı vereceğiz. Selamlar demiş Van'dan Neşe Önay. Her nöbette olduğu gibi yine bu nöbette de sizinleyiz. Güvenlik görevlisi arkadaşlarım Nazan, Gülderen ve Nazime için diyor. Sıradaki şarkılar. Kayseri'den Meryem. O kadar doluyum ki demiş, bu gece tüm şarkılar sadece bana gelsin demiş. Biraz da diyor, kendimi düşünme vakti geldi galiba diyor. Merhaba tabi, okey oynarken seni dinliyoruz. Seni çok seviyoruz. Raşit amcama ve bana denmiş, yani kendisine armağan etmiş. Hayırlı akşamlar tabi, ben Akçaabat. İlan alanlılara. Almanya Stuttgart'tan Akçaabatlı İlyas. Balıkesir Akçay'dan canım oğlum İbrahim'e armağan olsun. Onu çok seviyorum, onu çok özledim demiş. Bir sevenimiz.

mesaideyim diyor İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı. Tüm kalp acısı çekenlere gelsin denmiş. Osman Edin'den Ahmet Tek Aşkım Canım Leyla'm ile beraber dinliyoruz. Orhan Baba'dan bir şarkı. Sincan'dan İbrahim eşim ve kızlarım ve torunlarıma demiş. Almanya'dan Hülya Üçlük demiş. Keşan Altıntaş Köyü'nden Damra Ben. Sıradaki şarkı Altıntaş Köyü gençliğine gelsin. Şen Kahvehanesi'nden selamlar denmiş. Ankara'dan Gizem Tekirdağ Cezendik kardeşi Berk ve arkadaşlarına. Buca'dan kocaman selamlar demiş. Garip kardeşin Etem. Seni dinliyorum diyor Etem. Tekirdağ'dan Aykan 22 AG 267 tırdaki Yusuf. Öncülerimiz Musa, Mehmet abiler ve dayı Yunus'a. Bursa Orhan Gazi'den Alaaddin Üner. Hayat arkadaşım Can, eşim ve ben, oğullarım Erencan, Zihnican ve prensesim kızım Hiranur'a. Şerefli Koçhisar'dan Kaptan Necip. Orhan Baba şarkısını diyor, al senin olsun şarkısını. Sevip de unutamadığım kişiye gelsin demiş. Hayırlı geceler, sizinle duygulanıp siz de kendimizi buluyoruz. Sıradaki şarkı Mersin'den Hülya ve Can yoldaşına denmiş. Gazi Mahallesi'nden Halil, Kamuran Akor'dan. Cihan Bilen, Mehmet Dildar, Ersan Aba için gelsin demiş. Sıradaki şarkılar Muğla'dan selamlar denmiş. Sakarya Akyazı'dan Şenay, Üçlü'ye talibim demiş. Yine okey masasında kral dinliyoruz demiş. En sevdiğime sevgili eşim Gülgün'e demiş bir sevenimiz. Her akşam olduğu gibi severek dinliyorum seni. Hayırlı yayınlar demiş. Sakarya'dan Zeki Küllüoğlu. Selamata bugünkü üçlük benden olsun. Kıymet bilene gelsin diyor. Şarkılarını sıralamış, mesajını tamamlamış. Almanya'dan Zeynep. Zeynep şarkıların üçlüğün hazır. Keyifle dinle. Şimdi üçlük zamanı.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

üçlüyü tamamladık. Yine mesajlara dönelim. Marmaris'ten Muhammed, Uşak'tan Mahmut, eşimle birlikte kraldayız. Ve Atacığım sendeyiz diyor. Sultanım, canım eşim,

Fundama. Belçika'dan tüm gönül dostlarına selamlar demiş Beşir. Eskişehir'den Feride Köse. Eşim ne diyor? Buluşma vaktimiz oldun diyor sen diyor. Cezaevinde onu o kadar çok özlüyorum ki onunla aynı anda şarkıları dinlemek onun yanındaymış gibi hissettiriyor demiş. Sıradaki şarkılar eşim Arif Köse'ye diyor Feride Köse. Kayseri'den Kader. Sizi çok seviyorum demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı diyor. Kayseri'den Kader. Coşkun ve Seyhan. Fransa'dan yola çıktık. Vatanımızı 600 kilometre kaldı. Geyveli Sakaryalıları sıradaki şarkılar denmiş. Hayırlı yolculuklar. Tuzla Sahil Taksi Ethem. Üçlük hazırlamış. Eyvallah. Rize'den Sefa. Sefa Kuk'tan selamlar. Arif Sam'dan bir şarkı tüm kralcılara. Atakum sahilinden Hüseyin. Denizli'deki bütün akrabalarına diyor. Hayırlı geceler sıradaki şarkı eşim Aydın'a. Ordu Fatsa'dan Gülhan. Aslı selam at abi. Balkonda kızım Züleyha ile seni dinliyoruz. Selamı var. Tüm şarkılar kızıma gelsin denmiş. Aleyküm selam. Almanya'dan Ertan ve İsmail. Cengiz Kurtoğlu'ndan. Ergene Ulaş'tan Fethi. Ulaş halkına. Amasya Kapaklı Köyü muhtarı. Özellikle Ömer ve Ahmet'e denmiş. Antalya cezaevindeki sevgilim Ramazan Baklı adına. Bursa'dan Erkan. Nilüfer Belediyesi gece vardiyasında çalışan tüm arkadaşlarına.

İyi akşamlar At abim demiş. İyi yayınlar Yeni Bosta'dan. Gökhan eşim Melek ile dinliyoruz. Her zamanki gibi bütün kralcılara selam olsun denmiş. Üçlük hazırlanmış. Evet, güzel bir üçlükmüş ama geç kaldınız bugün Gökhan. Üçlük hakkımızı kullandık, yarına inşallah diyelim. Selam ata bana da gönder bir şarkı demiş Gurbetçi Figen. Hep dinlemedeyim sevgili kardeşim, kolay gelsin demiş Figen. Teşekkür ediyorum. Gaziantep'ten Ramazan. Sıradaki şarkı 9B işçi servisine diyor. İstek şarkıda bulunmak istiyorum. Erzincan T tipi kapalı kadın cezaevi Nurgül Dolgun diye gelen mesaj. Bursa'dan Hikmet yolculukta izliyor, seni dinliyoruz. Fanatik kralcı servisçi Emir abiye. Tokat'tan Ferhat. En kral adamlara Sinan, Şamil ve Sefa'ya. Hayırlı akşamlar Ata Bey. Üçlüyü diyor telefon bağlantısıyla yapıyordunuz, artık yapılmıyor mu? Yapılacak, yapılacak. Sıradaki şarkı değerli arkadaşım Ertekin'e demiş bir sevenimiz. Aydın'dan Metin, Eskişehir'deki sevdiği arkadaşı Süheyla Kara için. Adana Misis'ten Gamze, tüm kralcılara ve sevdiklerine. Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüten can dostum Gökhan Bey ve Fatih Bey'e diyor. Sıradaki şarkılar demiş, tüm emekçi kardeşlerime de demiş. Bir sevenimiz, isim göremedim, eyvallah.

Yine mesajlara bakalım, az bir zamanımız kaldı. Adana Pozantı'ya yolculuk yapmaktayız. Tüm kralcılara kızım Nimet, Güle, oğlum Mirsat, biricik eşim Armağan denmiş. Saka ailesinden selamlar denmiş. Nur Karabük'ten cezaevinde Emre Üntürk nişanlıma diyor. İzmir'den Ceyhun Ata kardeşim eşim Esra için sıradaki şarkılar denmiş. Bursa Nilüfer'den Efe validesi Funda'ya. Almanya'dan tüm Sayak ailesine denmiş. Almanya Erding'den Samsunlu Erkan. Bugün doğum günü olan oğlum Yılmaz için sıradaki şarkılar denmiş.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden.

0: etme. Başucumda dur yeter. Çiçek atma. Mezarıma gel yeter. Gel yeter.
1: Evet, geldik bugünkü beraberliğimizin de sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Gökyüzü çatladığı zaman diyen ve yıldızlar döküldüğü zaman diyen, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.